Nasıl olsa Bruno Carpenter, kimin ekmeğini andibzonu da şeyinmiş hazin. Bonjour, Jamie, onek, on, bay breakfast, andimi yak minissa, salah, şraf, sitta, in adumi ay, Lara, Wayne, okolun kunu il bay breakfast, il komplut, dal hun kun addim haċċu l-ewel kafe. Bekk l-espresso ta' Sabrina Carpenter qed inħossu wow qed intemu fuq il-sin. Bonġu kbira barra għalissa inkomplu flimkien ma' dan Hozier Too Sweet fuq bej. Bonġu!